Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bire bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim

bildiğimi sor. Bilmeyirik biz, geceni süpedek güneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge

0: Ana dili var oldukça biz de varık.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
0: Tarihi enenelere sadık olarak Azerbaycan dilinin başka dillere müsbet tesiri hazırda da devam ediyor.
2: Dilimizde bir söz var.
0: Abone. Abonement hakkını ödemekle kütlevi informasiya vasitelerine evvelceden yazılma, telefon şebekelerine evvelceden pulunu ödemekle daimi istifadeci olmalı. Aç kurt, son derece aç, doymak bilmeyen, aç göz, karın kulu.

kirpi. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar, Azerbaycan torbağı.

İgramiye bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekhiye bakal zvay. Çigunuk heftedin isleyin ve erbey gara. Seahattin çıkaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalga da. Double double double. Az TV canlı.

Merhaba, den letapis sesli lezgiri kaykişenu. Azerbaycan din sükudva qadlay asirdin. Leta Pisrikay, Mirze Cemala, Mirze Yusif Karadağlıdi, Mir Mehdi Xezanidi, Mirze Rehim Fanadi, Baharlıdi, Hasan İhva Elizadedi, Ahmet Cavanşir Abama Sabro, Karabağat Kaysa Cergi Tarih Din Edebi Bediği Publisistik Oçerkar Kenoydi. Abrun Eserer Çara Çara Vaxtara Karabağ Name Yert Oralaz ve Kitap Çapkanu. Karabağ Din Salınami Çiri Çika Atun ve Lezgiri Kayn Maraklu Malımı Targanu. Karabağ Name Yerin Edlay Kitap Dahat Noy Eserini İmsubutu. Bezi Letapisisiz Türk, Fars, Erebçalar Galasana Lezgiç alını çizay. Azır nümüji düşünü yaksorumsu odlayısız Kafkas gazette Mirze Cemal'an Karabağ'ın tarih eserdin

Karabağ din medeniyet. Karabağ bölgesi Azerbaycan din ve hakni dünya din ülkeyi sagızah bölgeyi din lay tafavat buyaz para kadim tarih hava çıkaya. Karabağ için tarih din, medeniyet din gümbet aldı. Azay literatura daldı, haru senet ve müzik din medeniyet daldı asanı. İnin medeniyet diz adan iyir tebiyat di, hava di, tebi servet rini çıxı tasir kalurnu. Tebiye ki alay vaxtunda dünya din viridlay çıxı muzeyra, Karabağ din, halk din, senet din primer arkez, Azerbaycan din, halk din, senet din eseral düşüşçüzü. London din Victoria ve Albert, Paris din Louvre, Washington din Metropolitan, Viyana din Roma din, Berlin din, İstanbul din, Tehran din, Kahire din, Muzeyrin kolleksiyi riskilik dayla, Anra Karabağ din ustarin, ala sayıgeler aldı yaratmış noy senet din eserarı kodu. Karabağ din eldi senet din çıxı ve zay tarihi var. Karabağ'da çağın vay kapar, yara karsa tarih din faktar duş. Havni am yaratmış noy senetkar din ustad vilikay malumat guzay, masavay zatari. Abrkay benzi burun vinil, tesvir noy nekhişri. Devirdin insan din adet rikay, din din gülüş rikay, alukun rikay xabar guzu. Cüreba devir Azerbaycan din Karabağ, Haliç'a çevirin mektedir, xıran var Haliç'aydı. Qenini qaldıç bin iyer vilildi insanlar heyran arzu. Abrkay gızaftı dünya din torvan vay muzeyri xızı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler, Gönül Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Yeni iş konseyi ikili yatırımlar için fırsatlar genişletecek. Adlı yazı, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası, yeşil bir geleceğe stratejik geçiş, konulu konuşma ve tarihin manevi hafızası Karabağ anıtları, konulu bir konuşma.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Yeni iş konseyi ikili yatırımlar için fırsatları genişletecek. Azerbaycan ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler yeni bir döneme giriyor. Azerbaycan-Almanya İş Konseyi'nin kurulması, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki işbirliğinin daha sistemli ve kurumsal temeller üzerinde gelişmesine katkı sağlayacak. Bu girişim, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve yeni iş ortaklarının kurulması açısından önemli bir platform görevi üstlenecek. İş Konseyi, iş insanları arasında doğrudan ilişkilerin geliştirilmesine, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve iş ortamındaki mevcut fırsatların daha yakından tanıtılmasına imkan sağlayacak. Aynı zamanda ekonomik işbirliğinde var olan engellerin giderilmesi, hukuki ve kurumsal konuların ele alınması için de verimli bir diyalog mekanizması oluşturacak. Almanya, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden biri olarak yüksek teknoloji, makine sanayi, endüstri, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve mesleki eğitim alanlarında zengin bir deneyime sahiptir. Azerbaycansa verimli coğrafi konumu, modern ulaşım ve lojistik altyapısı, enerji kaynakları ve yeşil enerji alanında hayata geçirdiği büyük ölçekli projeler sayesinde Alman yatırımcılar için yeni işbirliği fırsatları sunmaktadır. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ekonomi uzmanı Fuat İbrahimov şöyle diyor.
2: Bizim bilirsiniz ki kifayet kadar geniş imkanlarımız var. Teknoloji parklarımız var, sanayi parklarımız var. Bununla yanaşı azad iqtisadi zonamız var ki, məhz bu imzalanmış sənədlər əsasında düşünürəm ki, yüksək texnologiyaların Azərbaycanda istehsalını təmin etmək, bununla dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşması, rəqabət yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasına imkanlar yaradılacaq.
1: Son yıllarda Azərbaycanın ekonomiyi çeşitləndirilmiş, petrol dışı sektörleri geliştirme ve yabancı yatırımları çekme yönünde hayata geçirdiği reformlar ülkenin yatırım cazibesini artırmıştır. Azerbaycan-Almanya İş Konseyi bu potansiyelin Alman iş dünyasına daha etkili biçimde tanıtılmasına, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, sanayi, tarım, lojistik, bilgi teknolojileri ve yeşil enerji gibi alanlarda yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Konseyin faaliyetlerinin Azerbaycan'ın Avrupa ekonomik alanı ile ilişkilerinin daha da derinleşmesine hizmet edeceğini, bunun yanında Alman şirketlerinin Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Koridor üzerinden yeni pazarlara erişim imkanlarını da genişletebileceğini belirten siyaset bilimci Zaur Mehmetov şöyle diyor.
3: Almanya Avrupa İttifakı'nın esas merkezi kuvvetleri biri kimi Şərq-Qərb dəhlizində maraqlı olmalıdır və bu kontekstdə də Mərkəzi Asiyadan Xəzər vasitəsilə, Azərbaycan vasitəsilə Şərq-Qərb dəhlizinin biz genişləndirilməsinə şahidlik edəcəyik ki, bu da rəsmi Berlin üçün olduqca vacib nüanslardan biridir. İqtisadi cəhətdən və daha çox yaxın vaxtlarda neftə və qaza ehtiyacı olacaq. Bu kontekstdə sözsüz ki, Azərbaycan Almanyanın enerjiyə olan ihtiyacını ödeyecek ülkelerden birine çevrilebilir.
1: Genel olarak konseyin faaliyetleri Azerbaycan'ın Avrupa ekonomik alanı ile ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkı sağlarken Alman şirketlerinin Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Koridor üzerinden yeni piyasalara ulaşma imkanlarını da genişletebilir. Bu açıdan Azerbaycan-Almanya İş Konseyi

birliğinin kurulması yalnızca ikili ekonomik ilişkiler açısından değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi açısından da stratejik öneme sahip bir adım olarak değerlendirilmektedir.

gemi bizim. Onun her sevinci, her gemi bizim. Duygusu, vurgusu vatan adlanır. Bir yerde düğünen bu kalbimizin. Bir yerde düğünen bu kalbimizin.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan Televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan Televizyonu ve radyosuyla çok yaşlı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası, yeşil bir geleceğe stratejik geçiş. Azerbaycan, petrol ve doğalgaz rezervleriyle uzun yıllar enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamış olsa da, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ülkenin enerji stratejisinin ana önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu politika, hem ekonomik çeşitlendirme hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından özel bir öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği enerji politikasında yeşil enerjiye geçiş, Azerbaycan'ın uzun vadeli kalkınma stratejisinin temel direklerinden biridir. Ülke güneş, rüzgar, su ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak enerji üretimini daha da sürdürülebilir ve çevre açısından güvenli bir modele geçirmeyi hedefliyor. Özellikle özgürleştirilmiş Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgeleri yeşil enerji bölgeleri ilan edildi. Bu bölgelerde güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, küçük hidroelektrik santralleri inşa etmek ve modern enerji altyapısı kurmak için büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Amaç, bölgenin enerji arzını tamamen temiz enerjiyle sağlamak ve bu modeli gelecekte ülkenin diğer bölgelerine de uygulamaktır. Azerbaycan, uluslararası enerji şirketleriyle işbirliğini de genişletiyor. Son yıllarda önde gelen yabancı yatırımcılarla güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası için büyük ölçekli sözleşmeler imzalandı. Bu projeler ülkenin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını artırmaya, doğalgaz tüketimini azaltmaya ve tasarruf edilen gaz için ihracat fırsatlarını genişletmeye hizmet etmektedir. Yenilenebilir enerji politikası Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısını da yeni bir aşamaya taşıyor. Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında Karadeniz'in altından yeşil elektrik ihraç etmek amacıyla bir elektrik kablosu döşeme projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu girişim ülkenin sadece hidrokarbon ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda gelecekte yeşil enerji ihracatçısı olarak da konumunu güçlendirmeye amaçlamaktadır. Aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilikçi teknolojileri uygulamak Azerbaycan'ın yeşil kalkınma gündeminin ayrılmaz parçalarıdır. Bu yönde benimsenen devlet programları ve yasal girişimler ülkede yenilenebilir enerji sektörüne olan yatırım ilgisini artırmak.

Dolayısıyla Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası sadece çevresel hedeflere hizmet etmiyor. Bu politika ülkenin enerji güvenliğini güçlendirmek, ekonomik sektörünü çeşitlendirmek, uluslararası işbirliğini genişletmek ve bölgesel liderlik konumunu pekiştirmek açısından stratejik öneme sahiptir. Petrol ve doğalgaz ülkesi olarak bilinen Azerbaycan, şu anda yeşil enerji devleti olma yolunda tutarlı ve amaçlı adımlar atmaktadır.

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, tarihin manevi hafızasında Karabağ anıtları başlıklı bir konuşma sunuyoruz. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Karabağ, her zaman güzel doğası, tarihi ve kültür eserleriyle öne çıkmıştır. Memleketimizin bu güzel köşesi, temiz havası, verimli toprağı, yeraltı ve yerüstü kaynakları, gür ormanları ve akarsularıyla tanınır. Ender taşlar ve halılarla zengin olan Kelbecer ve Şuşa Tarih Müzeleri, Adam Bölgesi'nin Ekmek Müzesi, Gubadlı ve Zengilan Bölgesi Tarih Etnografya Müzeleri düşman saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. İşgal sırasında bu müzeleri taşımak ve tarihi örnekleri korumak mümkün olmamıştır. Tarihin derinliklerinden bugüne zorlu bir yoldan gelen, Azerbaycan'ın her bölgesinde geçmişinin izlerini taşıyan anıtlar bulunmaktadır. Dünya çapında pek çok bilim insanı antik Azık Mağarası'nın ilk insan yerleşim yerlerinden biri olduğunu doğruluyor. Ermeniler 30 yıllık işgal süresince burada kazılar yapmış, bulunan eserleri, yazılı anıtları ve diğer değerli arkeolojik kazı örneklerini yağmaladılar. Alban anıtları ve birçok İslam anıtı yıkıldı. Ermenilerin yok etmeye çalıştığı yerlerden biri de antik Üzerlik Tepe yerleşimiydi. Üzerlik Tepe kaynakta Güney Kafkasya'nın Orta Tunç Çağı arkeolojik kültürü olarak anılıyor. Milattan önce 2. bin yılın ilk yarısı ve ortalarına ait Hındıristan köyü yakınlarındaki Üzerlik Tepe arkeolojik anıtı Adam'ın doğu kesiminde yer almaktadır. Burada bileşik oraklar, toprak kaplar, tarım kuyuları, rendeler, bronz eşyalar, bilezikler, hançerler ve iğneler ve diğer malzemeler bulunmuştur. Ermeni vandallığına maruz kalan anıtlardan biri de Adam bölgesinde bulunan Kutlu Musa Türbesi'ydi. Türbenin giriş kapısının üzerindeki inşa kitabesine göre türbenin inşası 15 Temmuz 1314'te tamamlanmıştır. Desenleri, sıra dışı hayvan çizimleri, renkleri ve özgün tavan yapısıyla görenleri büyülüyor. Uzmanlar anıttaki oymaların geleneksel Azerbaycan mimarisinin tipik unsurları olduğunu söylüyor. Ermenilerin ele geçirmek istediği anıtlardan biri de Genceser Manastırı'ydı. Haçınçay Nehri'nin sol kıyısında bulunan 13. yüzyıldan kalma Hristiyan Alban Manastırı uzun süre yerel Hristiyanların ikametgahıydı. Manastıra dinin ana hazinesi anlamına gelen Genceser adı verildi. Cebrail ilçesi yakınlarındaki Ağoğlan anıtı dönemin bir sembolüdür. İslam'ın kurulmasından sonra Ağoğlan anıtı bir Müslüman türbesi haline geldi. Laçın şehrinde de aynı adı taşıyan bir tapınak bulunmaktadır. Daha önce yerel halk tarafından Ağoğlan piri olarak adlandırılmakta ve ibadet yeri olarak kullanılmaktaydı. Ermenistan bu toprakları işgal ettikten sonra Laçın'daki Ağoğlan Manastırı'nın mimari yapısında ve iç mekanında yasa dışı değişiklikler yaptı. İşgalden kurtarıldıktan sonra bu eserlerde restorasyon çalışmalarının yapılması çok sevindirici.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

kalbinde ne kalır? Ömür ötük edince, hesret kaldım sevince, bildin hoşbeht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme.

senle yaşadım. Hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kaydak. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların, değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Laleler. Söz Aslan Aslanov, musiqi Telman Hacıyev, ifa Anatollu Genliyev. 1965-ci il. Yayın ortasında

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Ey alımdan neler gelmine geçer, yaz gelir ellere, durnalar çöçer, durnalar çöçer.

Yollar Mayıs rüyasına benzer. Yamaçlarda sürü sürü ceyran gezer. Ceyran bakışlı yosmalar hep can üzer. Şive eda bilmez, bilme bilmeden göz süzer. Bizim dağlar

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

Ne heykeller bezektir her büyük küçük şehre. Ah düşünen başlar, yaradan eller kanat verir.

İgram yaba kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dek yaba kazvay. Çigunuk heftedin isleyin ve erbeygara seyahattin çıkaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

var den letapisjes lilles gir kalkjen va. Azerbaijan din sükut va qadlay asirdin. Leta Pisrikay, Mirze Cemala, Mirze Yusif Karadağlıdi, Mir Mehdi Xezanidi, Mirze Rehim Fanadi, Baharlıdi, Hasan İhva Elizadedi, Ahmet Cavanşira ve Masabro, Karabağat Kaysa Cergi Tarih Din Edebi Bediği Publisistik Oçerkar Kenoydi. Abrun Eser Arçara Çara Vaxtara Karabağ Name Yer Toralaz ve Kitap Çapkanu. Karabağ Din Salınami Çiğri, Çika Atun ve Lezgiri Kani Maraklu Malımı Targanu. Karabağ Name Yerin, Edlay Kitap da Hatnoy Eserini İmsubutsu. Bezi Letapisisiz Türk, Fars, Erebçalar Galasana Lezgiç alını çizay. Azır nümüji düşünü yaksorun soğudlayısız Kafkas gazette Mirze Cemalan Karabağ'ın tarih eserdin Urusçalaz Elkuyur Çapavur Şerh Şunas Kafkas Arheologi Komisyedin Sedri Adolf Birjedik Hanvay. Mirze Cemalas Fars, Ereb ve Osmanlıçalarla gayri Avar ve Lezgiçalarını çizay. Çin'e gila Karabağ'dan salınami çeyirin Lezgir kaygayı bazı malumatar küdük etti ve arzı. Mirze Cemalan Karabağ'dan tarih davay. İbrahim Khan'dan hükümetten devirde avay kaydayrı kay fesilde luhuz va. Karabağ'dan eldi ve Nalukdin pul kaçı da çir. Sadzura Dağustan'da Lezgi koşun gayla Lezgi koşun din pul gün patal ve Lezgi din kohnvay veya envay palgan din evez gün Gumpatal Eldivay Naluktin Pul, Sürset, Tehil, Lapag ve Mal Kaçuday. Mirze Rehim Fanadin, Tarih-i Cedidi Karabağ Eserdin, Ehbar ve Hevadisati Müteferrige Çukuna Kiyenu. Azırni Eri Düşni, Kudganni, Kudlaha Yisus, Kuba ve Fethi Khan Karabağ'dan Vinil, Çapkunir Maksad Daldi Atanu. Avar ve Ümet Khan ki, Acavuz İbrahim Khan Diz Ruşgana, Adakgalaz Kesti Kerezavay Kuan, İyi Xabar Van Khan'a İbrahim Khan Di Fethi Khan Diz Aksiyaz, Vaya Tuçiz İbrahim Khan Din Patkunin Niyat Daldi, Pudanzır Kaslezgi Kuşun Karabağ Diz Rakurna ki, Fethi Khan Maat Sadra Karabağ Diz Atayda, Adaz Eksi Ekecray. İniyet daldı Lezgi koşun Pudvars Karabağ'da suğuna Fethi Khan Atun Tavur de Akuna Dağustan dizistan var. Hasan İhva Elizade'din Şuşa şehirdin tarih eserdin İbrahim Khan'din hükümetdin devir payuna ihtinsa malumat gano. İbrahim Khalil Khan'di Qunşi Khan'di Bela Dustval Muqaval ve Masari Qerikay menfaat kaçusaytdir. İhtiyaç kayıca uz Lezgi yerdir ve ki askerler Karabağ verin kümek diz bazay. Kısa gızaf çavara İbrahim Khalil Khan'di Car Balakenday her bin kümek kaçunay. Ada Dağustan verin kümek daldı Karabağ. Üley etti sefer avunay. Kürdeşti kuarnay. Hakkunda İbrahim Khalil Khan'din Şahsevendiz, Khoydiz, Nakhçıvandiz, Gencediz ve Masa Üleyetiriz Seferani Carbala kendin Lezgiri iştirakına ehal val kalurnu.

Karabağ'ın medeniyet. Karabağ bölgesi Azerbaycan din ve hakni dünya din ülkeyi sagızah bölgeyi din lay tafavat uyaz para kadim tarih havaçkaya. Karabağ için tarih din, medeniyet din gümbet aldı. Azay literatura daldı, haru senet ve müzik din medeniyet daldı asanı. İnin medeniyet diz adan iyer tebiyat di, hava di, tebi servet rini çeki tasir kalurnu. Tebiye ki alay vaxtunda dünya din viridlay çeki muzeyra, Karabağ din halk din senet din primer arkiz, Azerbaycan din halk din senet din eseral düşüşçüzü. London din Victoria ve Albert, Paris din Louvre, Washington din Metropolitan, Viyana din Roma din Berlin din İstanbul din Tehran din Kahire din Muzeyrin kolleksiyeriz kiligdayla Andra Karabağ din Ustarin Ala Suayğiler al yaratmış noy senet din eserara koda. Karabağ din eldi senet din çehi ve zay tarihi var. Karabağ'da çağın vay kapar, yara karsa tarih din faktar duş. Havni am yaratmış noy senetkar din ustad vilikay malumat guzay, masavay zatari. Abrkay benzi burun vinil, tesvir noy nehişri. An devirdin insanın adet rikay, din gülüş rikay, alukun rikay xabar guzu. Cüreba devir Azerbaycan din Karabağ, Haliç'e çevirin mektevde xıran var Haliç ayrı. Qenini qaldıç bin iyer vilildi insanlar heyran arzu. Abrkay gızaftı dünya din torvanı vay muzeyri xüzü.

dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Yeni iş konseyi ikili yatırımlar için fırsatlar genişlerin başlıklarını açıklıyoruz. Yeni iş konseyi ikili yatırımlar için fırsatlar genişletecek adlı yazı, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası, yeşil bir geleceğe stratejik geçiş, konulu konuşma ve tarihin manevi hafızası Karabağ anıtları konulu bir konuşma.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Yeni İş Konseyi ikili yatırımlar için fırsatları genişletecek. Azerbaycan ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler yeni bir döneme giriyor. Azerbaycan-Almanya İş Konseyi'nin kurulması, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki işbirliğinin daha sistemli ve kurumsal temeller üzerinde gelişmesine katkı sağlayacak. Bu girişim, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve yeni iş ortaklarının kurulması açısından önemli bir platform görevi üstlenecek. İş Konseyi, iş insanları arasında doğrudan ilişkilerin geliştirilmesine, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve iş ortamındaki mevcut fırsatların daha yakından tanıtılmasına imkan sağlayacak. Aynı zamanda ekonomik işbirliğinde var olan engellerin giderilmesi, hukuki ve kurumsal konuların ele alınması için de verimli bir diyalog mekanizması oluşturacak. Almanya, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden biri olarak yüksek teknoloji, makine sanayi, endüstri, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve mesleki eğitim alanlarında zengin bir deneyime sahiptir. Azerbaycansa verimli coğrafi konumu, modern ulaşım ve lojistik altyapısı, enerji kaynakları ve yeşil enerji alanında hayata geçirdiği büyük ölçekli projeler sayesinde Alman yatırımcılar için yeni işbirliği fırsatları sunmaktadır. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ekonomi uzmanı Fuat İbrahimov şöyle diyor.
2: Bizim bu mesleki kifayet kadar geniş

0: imkanlarımız var, texnoloji parklarımız var, sənaye parklarımız var, bununla yanaşı azad iqtisadi zonamız var ki, məhz bu imzalanmış sənədlər əsasında düşünürəm ki, yüksək texnologiyaların Azərbaycanda istehsalını təmin etmək, bununla dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşması, rəqabət yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasına imkanlar yaradılacaq.
1: Son yıllarda Azərbaycanın ekonomiyi çeşitləndirmə, petrol dışı sektörleri geliştirmə və yabancı yatırımları çəkmə yönündə hayata geçirdiği reformlar ülkenin yatırım cazibesini artırmıştır. Azerbaycan-Almanya İş Konseyi bu potansiyelin Alman iş dünyasına daha etkili biçimde tanıtılmasına, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, sanayi, tarım, lojistik, bilgi teknolojileri ve yeşil enerji gibi alanlarda yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Konseyin faaliyetlerinin Azerbaycan'ın Avrupa ekonomik alanı ile ilişkilerinin daha da derinleşmesine hizmet edeceğini, bunun yanında Alman şirketlerinin Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Koridor üzerinden yeni pazarlara erişim imkanlarını da genişletebileceğini belirten siyaset bilimci Zaur Mehmetov şöyle diyor.
2: Almanya Avrupa İttifakı'nın esas merkezi güvvelerinden biri kimi Şərq-Qərb dəhlizinde maraqlı olmalıdır ve bu kontekste de Merkezi Asiyadan Xəzər vasitəsilə, məhz Azərbaycan vasitəsilə Şərq-Qərb dəhlizinin biz genişlendirilməsinə şahidlik edəcək ki, bu da rəsmi Berlin üçün olduqca vacib nüanslardan biridir. İqtisadi cəhətdən və daha çox yaxın vaxtlarda neftə və qaza ehtiyacı olacaq. Bu kontekstdə sözsüz ki, Azərbaycan Almanyanın enerjiyə olan ehtiyacını ödəyəcək ölkələrdən birinə çevrilə bilər.
1: Genel olarak konseyin faaliyetleri Azerbaycan'ın Avrupa ekonomik alanı ile ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkı sağlarken Alman şirketlerinin Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Koridor üzerinden yeni piyasalara ulaşma imkanlarını da genişletebilir. Bu açıdan Azerbaycan-Almanya İş Konseyi'nin kurulması yalnızca ikili ekonomik ilişkiler açısından değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi açısından da stratejik öneme sahip bir adım olarak değerlendirilmektedir.

eden bu gemi bizim. Onun her sevinci, her gemi bizim. Duygusu, vurgusu vatan adlanır. Bir yerde döyünen bu kalbimizin. Bir yerde döyünen bu kalbimizin.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası, yeşil bir geleceğe stratejik geçiş. Azerbaycan, petrol ve doğalgaz rezervleriyle uzun yıllar enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamış olsa da, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ülkenin enerji stratejisinin ana önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu politika, hem ekonomik çeşitlendirme hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından özel bir öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği enerji politikasında yeşil enerjiye geçiş, Azerbaycan'ın uzun vadeli kalkınma stratejisinin temel direklerinden biridir. Ülke güneş, rüzgar, su ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak enerji üretimini daha da sürdürülebilir ve çevre açısından güvenli bir modele geçirmeyi hedefliyor. Özellikle özgürleştirilmiş Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgeleri yeşil enerji bölgeleri ilan edildi. Bu bölgelerde güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, küçük hidroelektrik santralleri inşa etmek ve modern enerji altyapısı kurmak için büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Amaç, bölgenin enerji arzını tamamen temiz enerjiyle sağlamak ve bu modeli gelecekte ülkenin diğer bölgelerine de uygulamaktır. Azerbaycan, uluslararası enerji şirketleriyle işbirliğini de genişletiyor. Son yıllarda önde gelen yabancı yatırımcılarla güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası için büyük ölçekli sözleşmeler imzalandı. Bu projeler ülkenin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını artırmaya, doğal gaz tüketimini azaltmaya ve tasarruf edilen gaz için ihracat fırsatlarını genişletmeye hizmet etmektedir. Yenilenebilir enerji politikası Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısını da yeni bir aşamaya taşıyor. Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında Karadeniz'in altından yeşil elektrik ihraç etmek amacıyla bir elektrik kablosu döşeme projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu girişim ülkenin sadece hidrokarbon ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda gelecekte yeşil enerji ihracatçısı olarak da konumunu güçlendirmeye amaçlamaktadır. Aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilikçi teknolojileri uygulamak Azerbaycan'ın yeşil kalkınma gündeminin ayrılmaz parçalarıdır. Bu yönde benimsenen devlet programları ve yasal girişimler ülkede yenilenebilir enerji sektörüne olan yatırım ilkesini artırmaktadır.

Dolayısıyla Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası sadece çevresel hedeflere hizmet etmiyor. Bu politika ülkenin enerji güvenliğini güçlendirmek, ekonomik sektörünü çeşitlendirmek, uluslararası işbirliğini genişletmek ve bölgesel

liderlik konumunu pekiştirmek açısından stratejik öneme sahiptir. Petrol ve doğalgaz ülkesi olarak bilinen Azerbaycan, şu anda yeşil enerji devleti olma yolunda tutarlı ve anlaşılır adımlar atıyor.

Burası Bakü, değerli dinleyiciler. Tarihin manevi hafızasında Karabağ anıtları başlıklı bir konuşma sunuyoruz. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Karabağ, her zaman güzel doğası, tarihi ve kültür eserleriyle öne çıkmıştır. Memleketimizin bu güzel köşesi, temiz havası, verimli toprağı, yeraltı ve yerüstü kaynakları, gür ormanları ve akarsularıyla tanınır. Ender taşlar ve halılarla zengin olan Kelbecer ve Şuşa Tarih Müzeleri, Adam Bölgesi'nin Ekmek Müzesi, Gubadlı ve Zengilan Bölgesi, Tarih Etnografya Müzeleri, düşman saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. İşgal sırasında bu müzeleri taşımak ve tarihi örnekleri korumak mümkün olmamıştır. Tarihin derinliklerinden bugüne zorlu bir yoldan gelen, Azerbaycan'ın her bölgesinde geçmişinin izlerini taşıyan anıtlar bulunmaktadır. Dünya çapında pek çok bilim insanı antik Azık Mağarası'nın ilk insan yerleşim yerlerinden biri olduğunu doğruluyor. Ermeniler 30 yıllık işgal süresince burada kazılar yapmış, bulunan eserleri, yazılı anıtları ve diğer değerli arkeolojik kazı örneklerini yağmaladılar. Alban anıtları ve birçok İslam anıtı yıkıldı. Ermenilerin yok etmeye çalıştığı yerlerden biri de antik Üzerlik Tepe yerleşimiydi. Üzerlik Tepe kaynakta Güney Kafkasya'nın Orta Tunç Çağı arkeolojik kültürü olarak anılıyor. Milattan önce 2. bin yılın ilk yarısı ve ortalarına ait Hındıristan köyü yakınlarındaki Üzerlik Tepe arkeolojik anıtı Adam'ın doğu kesiminde yer almaktadır. Burada bileşik oraklar, toprak kapılar, tarım kuyuları, rendeler, bronz eşyalar, bilezikler, hançerler ve iğneler ve diğer malzemeler bulunmuştur. Ermeni vandallığına maruz kalan anıtlardan biri de Adam bölgesinde bulunan Kutlu Musa Türbesi'ydi. Türbenin giriş kapısının üzerindeki inşa kitabesine göre türbenin inşası 15 Temmuz 1314'te tamamlanmıştır. Desenleri, sıra dışı hayvan çizimleri, renkleri ve özgün tavan yapısıyla görenleri büyülüyor. Uzmanlar anıttaki oymaların geleneksel Azerbaycan mimarisinin tipik unsurları olduğunu söylüyor. Ermenilerin ele geçirmek istediği anıtlardan biri de Genceser Manastırı'ydı. Haçınçay Nehri'nin sol kıyısında bulunan 13. yüzyıldan kalma Hristiyan Alban Manastırı uzun süre yerel Hristiyanların ikametgahıydı. Manastıra dinin ana hazinesi anlamına gelen Genceser adı verildi. Cebrail ilçesi yakınlarındaki Ağoğlan anıtı dönemin bir sembolüdür. İslam'ın kurulmasından sonra Ağoğlan anıtı bir Müslüman türbesi haline geldi. Laçın şehrinde de aynı adı taşıyan bir tapınak bulunmaktadır. Daha önce yerel halk tarafından Ağoğlan piri olarak adlandırılmakta ve ibadet yeri olarak kullanılmaktaydı. Ermenistan bu toprakları işgal ettikten sonra Laçın'daki Ağoğlan Manastırı'nın mimari yapısında ve iç mekanında yasa dışı değişiklikler yaptı. İşgalden kurtarıldıktan sonra bu eserlerde restorasyon çalışmalarının yapılması çok sevindirici.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.